abadi zekli omero bilkar mekwanyo omini wa eno winyo kimono pulkar betia katikid bori kenyo ulam vio man kele wati chamo pori lakum yorkom piyime tu wako kenyo ero bilkar ben machi war kari kari yuchoke ni ino mir tim na ukimono diyorkom diyormi yorkom guwaji ben peg peer tek ni ino bilkar mi chamo pori dek man ikiniti yo utigo ulam vio pero joke ni wiba anima tekari producing man enim pik jemi makwanyo mwot nyuchoke ni